0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, haberleri veriyoruz. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bu kapsamda saat 11'de Kanada Başbakanı McCartney, saat 12.30'da ise Finlandiya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da konuk

Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemli bir buluşma olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Amerika arasındaki güçlü ortaklığa dikkat çekti. İkili temaslarımız, işbirliği ve bölgemizin istikrarı bakımından önemli. Savunma sanayindeki teknoloji transferi dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız dedi. Savunma Sanayi Forumu'nda stratejik önemdeki projelerin imzalanacağını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yapacağı ziyaretten önce önemli mesajlar verdi. NATO zirvesinde Ukrayna ile Rusya arasında anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız dedi. Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini de ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırılar düzenledi. 22 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 62. duruşma görüldü. Duruşmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yaptı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. duruşması sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin savunması alındı. Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. 17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'yi ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Şam'da resmi temaslarda bulundu. Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

Namesi. Ege'nin kalbinden TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sabahın namesiyle gününüzü selamlıyoruz. Yeni bir güne başlarken müziğimizin sevilen şarkılarıyla kalplerinize konuk oluyoruz. Efendim belki şu an kahvaltı hazırlığındasınız. Belki yola çıkmak üzeresiniz. Biz de bu sabah saatlerinde Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla sizlere eşlik ediyoruz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Sizlerle birlikte olmanın sevinci ve heyecanını paylaşıyoruz. Sabahın namesi Alp Arslan'ın icrasıyla dinleyeceğimiz Hüzzam Türkü ile başlıyor. Kaleden top atarlar, güzele söz atarlar.

Kıymetli dinleyenlerimiz, programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı sabahın namesiyle paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Seçil Heper'in icrasıyla Hüzzam Türkiye'ye kulak veriyoruz. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum, seni gelecek diye bir yanımı boş koydum.

Üstad Erol Sayın'ın Hüzzam makamındaki eserini Mustafa Sağyaşar'ın sevilen icrasıyla dinledik. Efendim, hayatın telaşı içinde bazen araya yıllar, bazen de yollar giriyor. Ama özlediklerimizin yeri gönlümüzde hiç değişmiyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla sevdiklerimize ve hatırını sormak istediğimiz herkese gönülden bir selam gönderiyoruz. Melihat Gülses, güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Rüştü Şardağ'a ait Hüzzam şarkıyla geliyor huzurlarınıza. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı, sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi?

Musikimizin sevilen şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarına satırlarınızla eşlik edeceğiz. Sabahın Namesi'nde şimdi. Güftesiz

Mevsel Köktaş'ın Hüzzam şarkısını dinliyoruz sabahın namesinde. Umut Akyürek geliyor mikrofona. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

yerinde yollarda olan dinleyenlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İşe gidenler ve günün ilk yolculuğuna çıkanlar, direksiyon başında olan herkese huzurlu ve güvenli bir yolculuk diliyoruz. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin zarif nameleri de yolunuza eşlik etsin. Hasan Eylen, güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Yüzam şarkıyı seslendiriyor yolda olan tüm dinleyicilerimiz için. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç sefa yokmuş.

9:36'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'ndeyiz. Şimdi Yüksel Uzel'in icrasıyla Türk Sanat Müziği'nin sevilen bestekarlarından Ziya Taşkent'in güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait Hüzzam makamındaki unutulmaz şarkısını dinliyoruz. Ne bekledin sevgiden, ne kaldı bak elimde, bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde.

0: TRT Name.
1: Sabahın çayı, kahvesi ve sıcacık sohbeti, bir de gönüle dokunan bir name varsa gün biraz daha güzel başlar. İşte o şarkılardan birini dinliyoruz şimdi. Muazzez Ersoy, sözleri Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez bir çare kalpler, giden dönmez ki geri. Yahya Geylanlı Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki sevilen şarkısını seslendirdi. Efendim, aramıza yeni katılan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Musikimizin sevilen şarkıları eşliğinde Sabahın Namesi, Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğimiz Uşak türkü ile devam ediyor. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar.

Sabahın namesi her sabah olduğu gibi bugün de sizlerden gelen mesajlarla anlam kazanıyor. TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilir. Sevdiklerinize şarkılarda selamlar gönderebilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında Seda Gökkadar'ın sesinden Uşak Potpourri'yi dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde günün kelimesine geldi sıra. Bugünün incisi gönül. Gönül sevginin, merhametin, samimiyetin ve insanın en derin duygularının buluştuğu yer. Türkçemizde gönül yalnızca bir duygu değil, inceliğin, dostluğun ve paylaşmanın da adı. Hayatın koşuşturması içinde bazen aklımız öne geçse de gönlümüz bize en doğru yolu fısıldar. Çünkü gönülden yapılan her iş, gönülden söylenen her söz mutlaka bir başka gönülde karşılık bulur. Bugün gönlümüzü güzelliklere, iyi dileklere ve sevdiklerimize açabilmek dileğiyle musikimizin birbirinden kıymetli nameleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. İhsan Güvenç, sözleri Müberra Kevser Değer'e, bestesi Turhan Taşon'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor.

0: İstek zamanı.
1: Saatlerimiz 8.05'i gösteriyor sevgili dinleyenler. Sabahın Namesi'nde şimdi mikrofonumuzun bir ucu sizlerde, TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından gönderdiğiniz mesajlarda bu sabah yurdun dört bir yanına uzanıyor. Selamlarınıza ve güzel dileklerinize ortak oluyoruz. Her mesajınız için gönülden teşekkür ediyor. Şimdi sizlerden gelen isteklerden biriyle de programımıza başlıyoruz. İstek bölümümüze başlıyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Radyo aşkımız hiç bitmesin demiş dinleyicimiz. Bolvadin'e sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı da Alp Aslan Bey'e ve Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Yaşar Özel'in sesinden güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Kürdili Cazken şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim, Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de bu şarkıya ortak oluyor. Eşi Arif Hanım'a, ablası Teslime Tacar, Osman Tacar, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu eseri. Aynı zamanda İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den ne demişler? Günümüz aydın, ocağımız şen olsun. Buradan da demiş İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı,

Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç ve tüm TRTName dostlarıma bu şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Yaşar Özel'in icrasıyı da dinliyoruz şimdi. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kendimi hicrana dağıtsam.

8.10'u gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz sizlerin selam ve istek şarkılarına yer veriyoruz şimdi. Efendim Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Yıldız Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Fuat Karayavuz, güftesi İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Kürdi Dici Asker eseri seslendirecek. İlyas Aydın, Orman Bey Köyü Tokat'tan bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Savaş Özat'a, Ankara'da bulunan tüm akrabalarına, arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir'den bizlere selam vermiş dinleyicimiz Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın Burçin Hanım. Sıradaki şarkıyı eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan etmek istiyorum. TRT Name dostlarım için de gelsin bu şarkı demiş. Öyle olsun efendim. Hep birlikte dinliyoruz. Fuat Karayavuz söylüyor. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle yıllarım, hadi geri döndür.

Efendim, Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit bizlere günaydın diyor ve bu şarkıyı kızı Emel'e, torunu Pınar için istemiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Mersin'e. Aylin Şengün Taşçı'nın icrasıyla güftesi Melek İç'e, bestesi Amir Ateş'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, Afşin'i müzikseverler için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Aynı zamanda İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgilerini gönderiyor tüm TRT Name dostlarına. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için ve şimdi Aylin Şengün Taşçı ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu.

0: yol durumu.
1: Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanmaktadır. Nurdağ-İslahiye-Hassa yolunun 19 ile 20. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç

kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 34, Ankara 30, Zonguldak 26, Samsun 28, Erzurum 23 ve Diyarbakır 37 derece olacak.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namesinde istek zamanına yeniden dönüyoruz efendim. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmayı sürdürüyor. Gönlünüzden geçen güzel eserlere elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz. Yoğun mesaj akışı nedeniyle zaman zaman tüm iletilere yetişemeyebiliyoruz. Bu konuda anlayışınıza sığınıyor kıymetli yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun göndermiş olduğunuz her isteği ve her mesajı aynı özen ve dikkatle değerlendirdiğini de özellikle belirtmek istiyoruz. Katkılarınız ve bizlerle paylaştığınız güzel duygular için teşekkür ederiz. Sabahın namesinde Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi Saz Semai radyo dostlarımıza şimdi armağan ediyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim 8:33'ü gösteriyor saatlerimiz. TRT Name'de sabahın namesi. Sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar ve iletilerinizle devam ediyor. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Aris için Emel Sayın'dan bizden Bak Yeşil Yeşil isimli şarkıyı istemiş. Aynı zamanda Gülsefa Koçyiğit Can Polat da bu şarkıya ortak oluyor. Sabahın namesiyle güzel İzmir'e sevgi ve selamlarını göndermiş Erdek'ten. Erdek'e selamlar olsun. Ankara'dan Fahri Özdemir. Hoş geldiniz diyor. Siz de hoş geldiniz. Osmaniye'de bulunan eşi Fadime Hanım'a ve bugün doğum günü olan oğlu Muhammed Emir Özdemir'e armağan ediyor bu şarkıyı. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay tüm dostlarını selamlıyor ve Özmeltem sitesi sakinleriyle birlikte şimdi bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Emel Sayın'ın icrasıyla. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah eseri dinliyoruz. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Tekirli'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı İskenderun Çağdaş TSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Efendim, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomru Özil Mahallesi sakinleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, aynı zamanda Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe, yine Ordu'dan Leyla Çabuk, Konya'dan Hatice Biçer, bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasına tek tek sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tuğçe Pala'nın icrasıyla güftesi Sıtkı Angınbaş'a, bestesi Melahat Pars'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç, sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.

Hatay Payas'tan Mehmet Andız sevgilerini gönderiyor ve bütün dostlarına bu şarkıyı armağan ediyor. Aynı zamanda eşi Serpil Hanım, kendisi oğlu Berkay ve oğlu Hasan, aynı zamanda gelini Sema ve tüm TRTname dostlarıyla birlikte bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında Samime Sanay'ın icrasıyla güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Peki kimler bu şarkıya ortak oluyor? Hemen bakalım. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır ve Sabahın Namesi ekibi ve radyoyu dinleyen herkese armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlıyor bizleri. Eşi Meral, oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği sevenlerle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli için bu şarkı gelsin demiş. Öyle olsun efendim. Samime Sanay'ın icrasıyla dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

0: İstek zamanı.
1: 8.50'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi müzikimizin sevilen şarkıları eşliğinde devam ediyor. Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı TRT Name yayın ve yapım ekibine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu Anamur'dan bu şarkıya ortak oluyor. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Muharrem Yalçın yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Çok güzel şiir yazmış dinleyicimiz, sağ olunuz, var olunuz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Hemen bakıyoruz. Ayhan Candaş bizlere İzmir Ödemiş'ten selam ve sevgilerini gönderiyor. Zeki Müren'den bir eser istemişsiniz efendim. Bu şarkıyı ilerleyen dakikalarda yer verebilirsek mutlaka çalacağız. Ama çalamazsak da bu şarkıyla, şimdiki şarkıyla gönlünüze almış olalım. Benim gibi kaptan olup da yollarda olan tüm arkadaşlarıma, yolcularımıza armağan ediyorum Burçin Hanım bu eseri demiş. Takip mesafesini koruyalım diye de belirtmiş. Yolda olan tüm dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı bir kez daha gönderelim. Ve hep birlikte dinliyoruz Nalan'ın icrası.

Ankara'dan Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın namesinde Adana'daki sevdiklerine selamlarını gönderiyor bu şarkıyla dinleyicimiz. Efendim Muharrem Yorulmaz da bu şarkıyı, bu eseri ortak olan dinleyicilerimiz arasında yine Ankara'dan tüm ekibe ve TRT Name dinleyicileri için istemiş bu şarkıyı. Afyon İlçehisar'dan Recep Kalkan, Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Aziz Ceviz Bilecik Bozöyük'ten eşi Raset Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlamış bizleri. Eşi Süheyla Hanım, oğlu Eren, gelini Ayça ve torunu Duru Özceylan için istemiş bu şarkıyı. Mersin'den yine bizlere günaydın diyor Tarık Bey. Sevgi ve selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait Rast makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

Erciş'ten Oktay Hançer, sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz bu güzel program ve dinlettiğiniz güzel şarkılar için teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri evlerinize, gönüllerinize misafir ettiğiniz için ve bize istemiş olduğu şarkıyı dinleyicimiz eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif, Esma ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rust eseri dinleyeceğiz. Bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz var. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name Dost Sarı'na armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş, hep söylüyoruz ya. Efendim iyi ki siz varsınız, başımızın tacısınız, sağ olunuz. İzmir'den Canan Çelik bizlere günaydın diyor. Eskişehir'den Tuncel Erol, Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Dinleteceğiniz tüm şarkıları bugün doğum günü olan Filiz Yegah, Aysun Yönet, Merve Kartlaş'la Haluk Şevket Baba, İsa Taşdemir, Ömer Gündüz ve Süleyman Er'e armağan ediyorum demiş. Sağlıkla, huzurla, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de sabahın namesi ekibi olarak. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den sabahın namesi dinleyicilerine günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz ve şimdi Mustafa Sağyaşar'ın icrasıyla Rast makamdaki şarkıyı dinliyoruz. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı, ibibikler öter ötmez ortayım.

Ankara'dan Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Sağlık ve mutlulukla geçecek güzel bir gün dilemiş dinleyicimiz tüm dinleyicilerimize ve bu şarkıyı da Türk sanat musikisine gönül ve emek veren herkese armağan ediyor. Zekai Tunca'nın icrasıyla güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Osman Babuşçu'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Gözü Şafak, Ağzı Bahar.

Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz sabahın namisinde. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç, Asım Tuğun, Mustafa Kemal, Naci Keçeli, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Ankara'dan Kübra Kulaksız Cihan Bey için istemiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya da selamlarımızı gönderelim. Bir de X platformundan dinleyicilerimiz bizlere günaydın demiş. Kenan Karanfil güzel bir yaz sabahı diliyor Balıklıova'dan. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıya sizi ortak ediyoruz. Melih Başak İstanbul'dan sevgilerini gönderiyor. Düzce'deki öğretmeni Ali Özkal ve Nezaket Özkal armağan etmiş bu şarkıyı. Tunç Erciyes İzmir'den bizleri selamlamış. Yine babası Barış Bey ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hüner Coşkun Er'in sesinden güftesi Erkan Yurdayer'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Sonbahar Rüzgarları.

Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğiydi bu şarkı. Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Nihat Yanar ve TRT Name dostlarıyla birlikte koro arkadaşlarına armağan etti bu eseri. Ayşe Taş'ın icrasıyla. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Ali Şenozan'a ait Hüzzam şarkıyı dinledik. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Efendim, Burdur Esenevler'den Zeki Gün sıradaki şarkıyı ailesine, TRT Name dostlarına, Burdur halkına ve Esenevler sakinlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyünden Yusuf Karakök, mesai arkadaşları ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zafer Özkara Sakarya Camili'den bizlere günaydın demiş ve bizden bir şarkı istemişsiniz. İlerleyen dakikalarda çalabilirsek çalacağız, çalamazsak her zaman dediğimiz gibi gönlünüzü bu şarkıyla alalım. Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Çan, Fevziye Koldaş, Murat Sıcak, Fevzi Akşen, Mustafa Ayla Aydemir ve tüm sevdiklerini armağan ediyor bu eseri. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlıyor tüm sevdiklerini. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden, Burçin Hanım sizi dinleyen herkese selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlamış bizleri yine. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna ve oğlu Atalay'a ve Sabahın Namesi dinleyicilerine bu eseri ortak ediyor. Hatay Antakya'dan Abda Orçin sıradaki şarkıyı TRT Name ekibine ve tüm sevdiklerine armağan etmiş. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım da bu şarkıya ortak oluyor. Yalova'dan Aysel Küksar Sıtkı Bütün'ün isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi güzelliklerle dolu bir gün olsun Burçin Hanım demiş. Gerçekten öyle olsun. Şevval Sam'ın icrasıyla Arif Sami Toker'in Hüzzam eserini dinliyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş, alın yazım.

0: TRT Name.
1: Efendim Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Bir de Instagram'a bakalım hangi dinleyicilerimiz bizlere selam vermiş. Nadire Hanım Denizli'den günaydın diyor. Gaziantep'ten Arzu Bostancıeri, Trabzon'dan Emine Atamer bizlere günaydın demiş. Çiçekler kadar renkli bir gün olsun diyor dinleyicimiz. Öyle olsun. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Şükrü Özdamar Nidebor'dan tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan bakıyoruz. Konya'dan Beyza Turgut sevgilerini gönderiyor. Sıradaki şarkı tüm TRT Name dinleyen herkes için gelsin demiş. Öyle olsun. Var olun diyoruz ve Mine Geçidi, Güftesi Şemsi Belli'ye bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz eseri seslendiriyor şimdi. Çok özür dilerim. Yine Gaziantep'ten Benal Taraz, eşi Mehmet Bey ve Meral Büyük içinde bu şarkıyı istemiş. Hep birlikte dinliyoruz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Mine Geçidi söylüyor. Oh,

9:28'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde şimdi Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyeceğimiz bu şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim Hatay Antakya'dan Abdo Orçin de bu şarkıya sevdikleriyle birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım, Denizli Çivril'den İlhami Bayar, Osman Çokyaman, Van Erciş'ten Burçin Hanım sesimizin ulaştığı herkese selamlar olsun demiş. Öyle olsun, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem, hemen bakıyoruz. Mehmet Uluyurt Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden selamlarını gönderiyor ve şarkıyı dinleyen, sabahın namesini dinleyen herkese armağan ediyor. Günaydın demiş Hasan Cengiz, hayırlı bir gün olsun, öyle olsun. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Müjgan adı güzel Yerce ve tüm sevdikleri içinde Ahat Uruk'un icrasından Güftesi Yılmaz Yüksel'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz eseri dinliyoruz. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, bazen programımıza yoğun mesaj akışı nedeniyle zaman zaman tüm iletilere ve isteklere yetişemeyebiliyoruz. Bu konuda anlayışınıza sığınıyoruz. Kıymetli yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun göndermiş olduğunuz her isteği ve her mesajı aynı özen ve dikkatle değerlendirdiğini özellikle belirtmek isteriz. Programımızın artık yavaş yavaş son dakikalarına yaklaştık. Çok yaklaşmadık ama biraz zamanımız var. Manisa'dan Salih Kurt, ailesi ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zeki Başoğlu bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Kuşadası'ndan Servet Şahin dostlarına sevgi ve selamlarını gönderiyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. TRT Name dinleyen tüm dostlarım için gelsin. Sıradaki şarkı demiş dinleyicimiz. Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe, herkese günaydın diyor ve Türk sanat müziği seven tüm dinleyicilerimize bu şarkıya armağan ediyor. Maya Türköz İzmir'den. Aynı zamanda bakalım Cem Kerem günaydın demiş. Ayşen Birgör'den Biraz Geç Kaldın isimli şarkıyı istemiş ailesi, dostları ve tüm müzikseverler için. Az önce de belirttiğimiz gibi efendim artık yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaştık. Bu şarkıyı da, şimdiki şarkıyı da gönlünüze alalım sizin de. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya, ailesi ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Antalya'dan Sabriye Güllüoğlu, Sinop'la aileme armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. Hemen bakalım, Fatma Ateşok Almanya'dan hayırlı sabahlar, güzel bir gün dilemiş. Almanya'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak dostlarıyla birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Ali Kılıçkıran Antalya'dan selamlamış bizleri. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor bu şarkıya. Adem Civelek Sivas'tan çaylarımızı yudumlarken sabahın namesini dinliyoruz demiş. Şifa olsun efendim, hem içtiğiniz çay hem de dinlediğiniz şarkılar. Mithat Kaykı, Çiğdem Hanım, eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Edirne Uzunköprü'ye de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Erol Bey ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Güftesi Hikmet Münir Epçioğlu'na, bestesi Teoman Alpı'ya ait Segah eseri Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Kıskanırım seni ben.

0: İstek zamanı.
1: Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend şarkıyı Esma Başbuğ seslendirdi. Sahilde o hoş buğseleri aldığım akşam Mersin'den Gülten Duran'ın isteğiydi bu şarkı. TRT Name dinleyenlerine armağan etmişti dinleyicimiz. Efendim şimdi güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Turhan Taşan'a ait Kürdi eseri dinleyeceğiz. Süheyla Eren'in icrasıyla. Samsun'dan Senia Cengiz Han'ın isteği bu eser. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mustafa Kına yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Kayseri'den bu şarkıyı şube müdürüne, mesai arkadaşlarına ve radyosunun başında olan hepsi birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bursa'dan Cüneyt Ağaçayak bu eseri ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Samsun'dan Osman Ölçer, yeşille maviyi buluşturan, eşsiz doğasıyla göz kamaştıran Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma kucak dolusu selamlar Burçin Hanım. Sıradaki şarkıyı Çanakkale Merkez'de mesleğini icra eden Recep Kaya'ya armağan ediyor. Bir de güzel not düşmüş dinleyicimiz. Müziğin ruhunu dinlendirdiği, ruhumuzu dinlendirdiği, dostlukların hiç eskimediği keyifli günler diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Burçin Hanım, bizi gençlik yıllarımıza götüren şarkılardan birini eşime, kızlarıma, damatlarıma armağan etmek isterim demiş. Aynı zamanda Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den selamlamış tüm sevdiklerini, eşi Saynur Hanım, torunları Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız ve dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Durak Çağatay Erzurum'dan bizleri selamlıyor. Eskişehir'den Zeki Gül Devre'ye selamlar olsun ve biz teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Aynı zamanda evet, Bolu'dan Polat Bey'in isteği bu şarkı. Bu eseri Hayati Karademir, Remzi Öz ve Remzi Öz Pelit'e armağan ediyor. Şarkıların büyüsü ve sevgisiyle kalalım demiş. Öyle olalım efendim. Hep birlikte dinliyoruz. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğüm şeye bak.

İzmir Buca'dan Ahmet Uzal'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine ve torunu Mert Uzal'a ve aynı zamanda Yücel Nilüfer ve Sude Nur'a armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Dilek Yıldız Alanya'dan yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Muazzez Ersoy'un icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz. Bütün sessiz dinleyicilerimiz için de gelecek bu eserimiz. Vardın ayrılmayalım diye koştum sana dün, gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

İzmir Ürkmez'den Hamise Aracun'un isteğiyle veda ediyoruz sizlere. Sevgili dinleyenler, Emel Sayın'ın sesinden Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait muhayyer şarkıyla veda edeceğiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tavur. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gününüzün sağlıkla, huzurla ve kolaylıkla geçmesini diliyoruz. Türk Sanat Müziğimizin zarif nameleri gün boyu kalbinize eşlik etsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmesi bekleniyor. Bu kapsamda saat 11'de Kanada Başbakanı McCarney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Erdoğan saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

ilişkin bilgi verdi. Ankara'da ülkelerin savunma harcamalarında %5 hedefine ulaşmak için net, somut ve güvenilir planlar sunmalarını bekliyorum dedi. En önemli maddelerden birinin savunma harcamaları olduğunu hatırlatan Rutte, müttefik ülkeleri harcamaları somut askeri yeteneklere dönüştürmeye çağırdı. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmelerine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD başkanı olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO'nun güvenlik anlayışındaki dönüşümüne dikkat çekti. Türkiye konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahip dedi. Bakan Güler, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında hitap etti. İletişim başkanı

Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın geleceğinin belirlenebileceğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini karşılamaya hazır dedi. Fidan paylaşımında asıl mesele işbirliğimizi nasıl düzenleyeceğimiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hedefi net, daha uyumlu, daha yetenekli, daha dirençli bir ittifak dedi. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli çalışırken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Axios haber sitesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre İran devrim muhafızları boğazdan geçen ticari gemilere füze fırlattı, iki gemide ciddi hasar meydana geldi. Berlin-Tahran hattında ise Hürmüz'deki mayınların akıbeti üzerinden yeni bir gerginlik baş gösterdi. Avrupa Birliği e-ticarette vergi muafiyetini kaldırdı. Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanlığı işlemleri kolaylaştırmak için yeni bir adım attı. Uygulamaya uygun elektronik dolaşım belgesi sistemini kullanıma sundu. Iğdır ve Kars'ta fırtına ve sağanak etkili oldu. Bazı evlerin ve bir caminin çatısı uçtu, elektrik hatlarında hasar meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Hayat hikayelerimizden izler taşıyan şarkılarla yaşamı renklendireceğimiz ve duygularımızı dile getireceğimiz harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün nostaljik programımız Nihavend makamında şarkılarla başlıyor. Bir Selahattin İnal bestesinde İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan'ı ağırlıyoruz. Sanatçı çok sevilen düet usulündeki şarkıyla bize sesleniyor. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum, gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

İçime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşumundan günlerdir içime çöktü ayrılık.

Türk musikimizin kıymetli sesi, kıymetli sanatçısı Vedat Çetinkaya 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Saadettin Öktenay şarkısıyla konuğumuz oldu. Güftesi Yahya Benekaya ait Nihavend makamındaki bu şarkı 80'li yılların sonunda Zeki Müren tarafından dinleyicilerle buluşturulmuştu. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan. Evet efendim, bu güzel eserin ardından yolculuğumuz 2008 yılında yayınlanan bir albümde yer alan Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sevilen şarkısıyla devam ediyor. Melihat Gülses'in Beyaz Köpükler albümünde seslendirdiği güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkı Nihavend makamında. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

hayvana mısın?

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı anonim bir nihavend eserle seslendi bizlere. TRT bünyesinde yapılan solo albüm çalışmalarında sanatçımızın 2015 yılında yayınlanan albümünde yer alan eseri dinledik. Aman avcı vurma beni, ben budağın aybalan maralıyam. Efendim, bu güzel şarkının ardından yine Efsun'un nameleri Gül Yazıcı'nın sesinden dinlemeye devam edeceğiz. Yavuz Özüstü'nün güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait şarkısında sanatçımız bize şöyle seslenecek. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

2020 yılında aramızdan ayrılan İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Koray Safkan'dan dinledik Kadri Şençalar'ın bu sevilen şarkısını. Bu vesileyle değerli sanatçımızı da bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad edelim. Koray Safkan'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri dinledik. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim, güzelliğin aksetmiş boğazın sularına diye seslendi sanatçı. Evet, güzel İstanbul adına bestelenen o nadide şarkılardan birini dinledik. İstanbul'un güzelliği birçok şairi ve bestekarı mest etmiş efendim. O yüzden bu güzel şehir adına nice şarkılar bestelenmiş, nice dizeler kaleme alınmış. Biz de sizlerle paylaşmaktan keyif duyuyoruz. Şimdi ise gönüllerde yer eden ve unutulmayanlar adına bir şarkı paylaşacağız. Ekrem Güyer'in Nihavend eserinde Tuğçe Pala'yı ağırlayacağız. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem.

kitap kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde. İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehzem Özçimşir'in 2001 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Bu sevilen şarkı bir dramalı Hasan Hasgüler bestesiydi. Değerli dostlarımız, nostaljik yolculuğumuza Segah makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sıradaki sanatçı konuğumuz Filiz Tıram, 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıtla bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Nuri Halil Poyraz'ın sevilen şarkısına sesiyle hayat verecek. Ah o gönül hırsızı, verir içime sızı. Yaktı beni, kül etti. Ah o gönül hırsızı.

Değerli dostlarımız, Segah makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Asuman Aslım Görgün'ü konuk edeceğiz. Sanatçı çok özel bir Saadettin Kaynak eseriyle bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz eserin güftesi kayıtlarda Ercüment Er olarak geçiyor ve bu ismin ise bir zamanlar Nazım Hikmet'in de senaryo yazarken kullandığı mahlasına ait olduğu söyleniyor. Evet, aşkın ve derin duyguların tarif edildiği Segah makamındaki bu şarkıyı aynı zamanda Nesin Sipahi de ilk kez taş plağı seslendirmiş. Böyle bir özelliği de var şarkının. Şimdi ise Asuman Aslım Görgün yorumuyla sizlerle buluşuyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ 2009 yılında seslendirmiş olduğu bir Teoman Alpay şarkısıyla konuğumuz oldu. Güftesi Senur Çelik imzalı Segah makamındaki bu şarkı aynı zamanda 1969 yapımı olan, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği ve başrollerini Tanju Gürsu ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Buruk Acı filmine de adını vermişti. Evet, unutulmaz Yeşilçam şarkılarından birini dinledik. Şimdi yine çok özel bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak vereceğiz. Kemal Caner'in 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz Segah eserin güftesi ise Karacaoğlan'a ait. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş'ı ağırladık. Sanatçı Turhan Toper'in Segah türküsüyle bize seslendi. Bala çiçek açar bahar gelende, ne hoştur bu mevsim Gonca Deren'de. Efendim, bahar kokulu bu şarkının ardından şimdi yine bir Yeşilçam şarkısını dinleyeceğiz. Yeşilçam şarkılarının kalbimizdeki yeri apayrı. Çünkü bizlere nostaljiyi buram buram yaşatan şarkılardan. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bir Mustafa Seyran bestesi. Güftesi Mehmet Erbulan ait Segah şarkıda Hamiye Turan ve Alper Diler bizlerle birlikte olacaklar. Bu sevilen şarkıyı ilk kez 1974 yılında Emel Sayın seslendirmiş. 1975 yılında ise Ahmet Özhan ve Hale Soygazi'nin başrolünü paylaştıkları Bak Yeşil Yeşil filminde de Ahmet Bey tarafından seslendirilmiş. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Türk musikisinin duayen sanatçılarından Mustafa Sayyaşar'ın yorumuyla özdeşleşmiş bir şarkıyı dinledik. Efendim bu şarkıyı sanatçı ilk kez 1967 yılında seslendirmiş, 1971 yılında yayınlanan plaklarda da yer almış. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun bir başka duayen sanatçısı Akif Özüşen yorumuyla sunduk sizlere bu sevilen eseri. Evet, birlikteliğimiz Segah makamındaki şarkıların ardından onun kardeş makamı olan Hüzzam makamındaki eserlerle devam ediyor. Rahmi Duman'ın güftesini kaleme aldığı bir İsmail Hakkı Nebiloğlu bestesinde İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunacağız sizlere. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. En nihayet anladım, yokmuş gören, hatta bilen. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Sana çiçek yolladım akasyalar açarken. Yesari Asım Arsoy'un Ölümsüz eserinde Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Hüzzam makamındaki bu şarkıyı Sanatçı Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albüm serisinin 10. albümünde seslendirmiş. 1996 tarihli bu albümün müzik yönetmeni

Benliğin ise Çetin Körükçü üstlenmiş. Bu minik bilginin ardından yolculuğumuza bir başka sevilen hüzzam eserle devam edeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın'ı konuk ediyoruz. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz eser çok sevilen bir Neveser Kökteş bestesi. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla, başımı göğsüne koysam beni okşar mısın?

Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Cavitten Üreğin 2005 yılında seslendirmiş olduğu Teoman Alpay bestesine kulak verdik. Hüzzam makamındaki bu hüzünlü şarkı, mevsim yaz da olsa bazı kalplerin hala baharda kaldığını bize hatırlattı. O yüzden diliyoruz ki sizin her mevsiminiz yaz kadar coşkulu, neşeli, sıcacık olsun değerli dostlarımız. Evet, birlikteliğimiz hareketli bir hüzzam türküyle devam edecek. Kadri Şençalar'ın güftesi Necdet Atılgan'a ait eserinde Hamiyet Turan ve Bekir Ünlü Ater bizlerle birlikteler. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Hareketli bir füzem türküde Tuğçe Pala'yı ağırladık. 2013 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim, bu güzel hareketli şarkının ardından ritmimizi yine düşüreceğiz ve Kürdi makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Turhan Taşan'ın güftesi Güleda Keleş'e ait olan Kürdi şarkısını nazlandıracağız.

Sıvacı yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçının yeni şarkıları TRT repertuarına kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarda 2015 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Aklıma aldın baştan, ben artık ben değilim. Yarı yolda bırakma, bir ömür seninleyim.

70'li yılların sevilen Yeşilçam filmlerinin yine en sevilen şarkılarından birini dinledik. Belgin Erol Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi eserini seslendirdi. Efendim, dinlediğimiz bu şarkı 70'li yıllarda birçok Türk filminde kullanıldı demiştik. Bunlar arasında 1972 yapımı olan ve başrolünde Sadri Alışık'ın yer aldığı Afacan Harika Çocuk ve yine Fatma Girik ile Salih Güney'in başrollerini paylaştığı 1971 yapımı İki Ruhlu Kadın filmi yer alıyor. Bunun yanı sıra değerli sanatçı Emel Sayın da bu şarkıyı seslendirmiş. Aynı zamanda sanatçının 1972 yılında yayınlanan 45'lik plağında da bu sevilen şarkı yer almış. Aynı zamanda bu plakta Bilemezsin Ki, Kara Kara Gözler ve Ne Birleştik Ne Ayrıldık gibi sevilen şarkılar da yer alıyormuş. Evet, bu minik bilginin ardından şimdi yolculuğumuza günümüzün sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Özellikle 2000'li yıllarda çokça duyulan ve söylenen bir Zekai Tunca şarkısını dinleyeceğiz. Elif Güreşçi'nin de 2000 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz bu unutulmaz eserin sözleri ise Aşkın Tuna'nın kaleminden çıkmış. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Değerli sanatçı Nesin Sipahi, İsmet Nedim'in o çok sevilen unutulmaz eseriyle bize seslendi. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı sanatçı ilk kez 1968 yılında yayınlanan 45'lik planda seslendirmiş. Bu plan diğer yüzünde ise yine unutulmaz bir şarkı olan Agora Meyhanesi isimli eser yer alıyormuş. Evet, yine minik bilgimizi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi sanatçılarımız Faruk Salgar ve Esra İçöz bir Nevşet Tokatlıoğlu bestesiyle konuğumuz oluyorlar. Dinleyeceğimiz Muayyer Kürdi eserin güftesi ise Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda. Evet değerli dostlarımız, Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. Sanatçı 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetiminde Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği kayıtla konuğumuz oldu. Bir Selahattin İçli şarkısını dinledik beraberce. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ezgi Köker'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Sade isimli albümünde yer verdiği Amir Ateş bestesini dinliyoruz. Bu unutulmaz şarkının güftesi Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Kıymetli Geçmiş Zaman Olur Ki programının dinleyicileri, bugün yine yaşamdan izler vardı şarkılarda. Ayrılıklar, hüsranlar, hayal kırıklıkları ya da tüm bunlara inat, sevdalar, neşeler, coşkular, umutlar, heyecanlar. Biz insana dair tüm duyguları şarkılarda yaşadık, şarkılarda paylaştık ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Yıldırım Gürses şarkısında Seva Şentürk ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, haberleri veriyoruz. 77 yaşındaki NATO'nun en tarihi ve önemli zirvelerinden biri Ankara'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk liderleri ağırlıyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı McCarney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la da bir araya gelecek. Günün sonunda ise liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinin yaptığı yeni stratejik nakliye ve tanker uçaklarıyla hava gücünü artırdığını söyledi. Bu alanda Türkiye'nin de bu hava gücüne A400M uçaklarıyla katkı sağladığını söyledi. Yeni projeleri duyuran Rutte, Ankara'daki Savunma Sanayi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO'nun güvenlik anlayışındaki dönüşümüne dikkati çekti. Yaşar Güler, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında hitap etti. Türkiye konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahip, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın geleceğinin belirleneceğini ifade etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini karşılamaya hazır, dedi. Fidan paylaşımında,

Asıl mesele işbirliğimizi nasıl düzenleyeceğimiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hedefi net, daha uyumlu, daha yetenekli, daha dirençli bir ittifak dedi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak," dedi. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli çalışırken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi.

Adliye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 45. oturumu başladı. Bugün tutuklu Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

Vakti zamanında Beyoğlu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında neşeli alkışların arasında kantonun eğlenceli sesleri yükselirdi. Taş plaklardan yükselen hem sitemkar hem de sevdalı sesler. Kanto eski İstanbul'un naif heyecanlı aşklarının sesi. Bir mendil sallayışla gizlenen sevdalar, pencere arkasından atılan o utangaç bakışlar, sitemler, nazlar, cilveler. Hadi gelin programımızın açılışı o Arnavut kaldırımlı sokaklarda yapalım ve radyomuzdan güzel bir kadın sesiyle keyifli bir kanto yükselsin. Radyonuzun sesini biraz açın sevgili dostlar. Çünkü vakti zamanında başlıyor.

Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Beste Sarkis Sucuyan, makam Segah. Bu Segah Kanto'yu solistimiz Gülten Marmara seslendirdi ve işte ekip arkadaşlarımızın tamamı. Kemanda Selçuk Gönüldaş, Viyola'da Manolya Şen sesli. Klasik Kemençe'de Gülten Yiğin, Udda Hüseyin Erci. Kanunda Mehmet Dönmez, Neyde Salih Yurttaş. Klarnette Durmuş Kısaoğlu, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli ve Klavye'de Caner Araal. Programı sizler için Nihan Yöyen hazırladı. Sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Değerli dostlar, İstanbul'un o taş kaldırımlı sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Yıl 1905, İstanbul doğumlu bestekarımız Osman Nihat Akın bugün bestekar konuğumuz. O dönemin yazarlarından Ahmet Rasim de torunudur. İlkokul yıllarında dedesinin çevresinde bulunan çağının ünlü müzik üstadlarını tanıyıp dinleyerek müzikle tanışmış. Leon Hancıyan'dan nota usul, okulundaki müzik öğretmeni Sabri Bey'den de piyano öğrenmiş. Leon Hancıyan'ın teşvikiyle Suzinak makamında Ne Müşkülmüş Seni Sevmek, Sana Yar Olmak dizesiyle başlayan ilk bestesini yaptı. İşte bir Nihavend Osman Nihat Akın bestesi. Güzel bir göz beni attı o derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Osman Nihat Akın yaptığı ilk besteyle ilgili şöyle bir diyalog anlatıyor. Dedesi Ahmet Rasim Bey bir gün yanına çağırarak bir şeyler okumasını söyler. Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yar olmak, dilşad olmak isterken perişan olmak. Osman Nihat Akın bu eseri okuyunca çok beğenen dedesi Ahmet Rasim Bey kimin olduğunu sorar. Kendi eseri olduğunu söylemeye cesaret edemeyerek Hacı Arif Bey'in der. Duygulanarak gözleri dolan Ahmet Rasim Bey böyle bir eseri ancak o yapabilir diye söylenir. Osman Nihat şarkının beğenildiğinden cesaret alınca dedesine gerçeği anlatır. Buna çok kızan dedesi düzenbaz, yalancı diyerek bastonla kovalar. Ahmet Rasim torunundaki bu yeteneği anlayınca onunla yakından ilgilenmeye başlar ve torunu Osman Nihat Akın'a önemli katkıları olur. Ve bir başka beste. Göze mi geldim, sen mi unuttun, gelmiyorsun. Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

Osman Nihat Akın'ın PTT'de müfettiş yardımcısı olarak göreve başladığı zamanlar. Şubede teftişe gittiği bir gün kasa içindeki para birbirini tutmaz. 25 lira eksiktir. Osman Nihat Bey müdüre şubenin yan tarafındaki mal müdürlüğüne gitmesini, sayımın onun tarafından yapılmasını ister. Mal müdürü gelir, sayım yapılır, para tamam çıkar. Teftiş de olumlu biter. Aradan birkaç ay geçer, teftiş odasındayken bir mektup gelir. Mektubu gönderen teftişe gittiği şube müdürüdür. Mektubu okurken ağlar. Merakla oradakiler sorunca da anlatır. Mektupta şöyle denilir: "Benim mal müdürünü çağırmaya gönderdiğinizde 25 lirayı cebinizden tamamladınız. Haliyle kasa tamam çıktı. Evet, parayı ben almıştım. Hanımım çok hastaydı, ilaç ve doktor parası olarak harcayıp sonra iade edecektim. Siz aniden gelmiş oldunuz, yerine koyamadım. Sizin ince ve hassas kalbiniz durumu anladı ki bana mesele yaşatmadınız. Bu yüzden size minnettarım." Herkes duygulanıp üstadı tebrik eder. Ancak daha sonra içlerinden biri vazifeyi suistimal eder ve yolsuzluğa çanak tuttu diyerek üstlerine durumu ispiyonlar. Üstadın karakteri herkesçe bilindiğinden herhangi bir şey yapılmamış, ancak bu durum üstada çok koymuş olduğundan bir ihtimal daha var, o da Ölmek Mi Dersin isimli unutulmaz eserini bestelemiştir. Bir ihtimal daha var, o da Ölmek Mi Dersin. Söyle canım ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Ney Taksim'de Salih Yurttaş'ı dinliyoruz.

Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Bu çok sevilen şarkıyı yine Güldehen Marmara seslendirdi. Değerli dostlar, Osman Nihat Akın'ın Suzinak bestesi şarkı formunun en güzel örneklerinden biridir. Eserlerinin çoğunda şarkı formunu görebiliriz. Özellikle şair Kemal Şakir Yakar'ın güftelerine önem vermiştir. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel.

14 Ekim 1959 tarihinde amansız bir hastalığa yenik düşerek sessizce bu dünyaya veda etti Osman Nihat Akın. Bestecimizin çoğu popüler olmuş, tanınmış, ses sedatkarları tarafından plaklara okunmuş 38 kadar şarkısı biliniyor. Bestecimizi saygı ve rahmetle anıyor, onun yine çok sevilen Kürdili Cazkar eseriyle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Girdim yarın bahçesinde, gül dibinde gülizar.

Saatlerimiz 13.35'i gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayın vakti zamanında güzel bir longayla devam ediyor. Eserimizin bestekarı Mehmet Kasabalı. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: İsmet, Fikret, Nedret, Hikmet ve Haşmet. Yaşar Usta, Nezaket Hanım ve Vecihi. Evet evet, Gülen Gözler filmi. İzlemeyenimiz yoktur. Hatta bir kere değil, çokça izlemişizdir. Bize her şeye rağmen bir arada olmanın, gülümsemenin değerini anlatan harika bir Ertem Eğilmez filmi. Biz bugün şöyle bir şey yaptık. Film repliğini ve filmin içinde olmayan bir şarkıyı birleştirdik. Şarkıyı seslendiren filmin Yaşar Ustası, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul. Yıllar önce katıldığı bir programda öyle güzel okumuş ki, biz filmin ve şarkının bu halini çok beğendik, siz bize katılır mısınız? O halde hadi gelin, birlikte dinleyelim.
1: Hadi kızım, bitir artık şunu, rezil olacağız.
2: Yaşar Bey, bak kim geldi.
1: Efendim... bir sen eksiktin.
3: Ya öyle mi? Demek beni bekliyordunuz. Çikolata getirdim size. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Efendim, çok iyi gördüm sizi. Geçen sefer biraz sinirliydiniz.
1: Şimdi daha sinirliyim.
3: Nasılsınız? Aman da maşallah, pek de büyümüş. Hürmetler, nasılsınız Fikret Hanım?
4: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Vecihi Bey.
3: Hoş bulduk. Oturalım şöyle. Şöyle buyurun. Siz de buyurun. Ben de ilişim şöyle. Yaşar Bey, ayakta kalmayın Allah aşkına. Efendim, ziyaretimin sebebine gelelim.
1: Hiç gelmeyelim. Ben senin niye geldiğini biliyorum.
3: Sahi mi? Niye geldin bakayım?
1: Kızımı isteyeceksin gene.
3: Evet, nereden bildiniz?
1: Be adam, bu kaçıncı iste...

0: için. Ben sana kız vermem.
1: Verirsiniz.
0: Vermem.
1: Verirsiniz.
0: Vermem.
1: Verirsiniz.
0: Vermem yahu! Allah Allah! Senin gibi deliye kız verilir mi?
1: Aa, aman Yaşar Bey, benim nerem deli?
0: Sen değil misin boyun evimin üstünde uçakla gır gır diye dolaşan? Evimi tepemize yıkacaksın arkadaş!
1: Çok haklısınız efendim, ben de sizin yerinizde olsam vermem.
0: Ha, peki öyleyse niye istiyorsun?
1: Ne istiyorum efendim?
0: Kızımı istemiyor musun?
1: Aman efendim, siz verdikten sonra niye istemeyeyim? Öpeyim!
0: Bırak! Nezaket! Nezaket! Bu adam beni deli edecek!
1: Ha, Yaşar Bey, deli dediniz de aklıma bir deli fıkrası geldi. Bakın anlatayım, çok komik. Efendim, delinin biri bir gün...

Mevsimler döner, seneler geçer, takvimler değişir. Ama her mevsim yaşanan sevdalar, her mevsim söylenen şarkılar hep aynı kalır, değişmez. Mevsim kış olsun, bahar olsun, yaz olsun. Bugün istedik ki yaz mevsiminin en sıcak günlerinde mevsimlere en çok yakışan şarkılarla programımıza devam edelim. Onlardan biri bir uşak şarkı. Söz yazarı Hüseyin Çolak Yurdabak 1949 yılında bir tren yolculuğu esnasında kompartımanında yolculuk ederken yaşadığı karşılıksız ve derin bir aşkın tesiri

Mevsimler hayatın en güzel hikayesini sessizce anlatan dört ayrı masal. Kimi zaman bir bahar sabahında filizlenen bir umut, kimi zaman yaz güneşinde içimizi ısıtan sıcaklık. Sonbaharda sararan yapraklar ve vedalar. Kışınsa sabrederek yeniden başlamak bir şeylere. Biraz da insan ömrü gibi. Bir Mustafa Sevilen best güftesi. Ayrılığın ardından yaşanan o acıyı öyle güzel anlatmış ki. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün yine güzel şarkılarımızdan biriyle noktalıyoruz programımızı. Bir saat boyunca güzel bir yolculukta sizlerle birlikteydik. Haftaya aynı gün ve saatte sizleri bu stüdyoda İzmir'de bekliyor olacağız. Rastlaşmak dileğiyle, hoşçakalınız.

0: vakti zamanında.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzum Eliye. NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'ya gelmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Uzun bir aranın ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olan Trump'la yapılacak görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la bir araya geldi. Günün sonunda ise liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız dedi. Ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yenilikçi savunma teknolojileri çağrısını başlattıklarını duyurdu. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 63. oturum yapılıyor. Oturum İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in dün başladığı savunmasıyla devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü

Bütüne ilişkin davanın 45. oturumu başladı. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanık yargılanıyor. Bugün eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bazı yetkililerin belli bir zamanlamayla dolaşıma soktuğu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu çaba, Gazze'deki soykırımı gizlemeyi başaramamaktadır ifadesi kullanıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis, 18 kişi yaralandı. Amerika ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'ye veda törenleri düzenleniyor. Tahran'daki resmi törenlerin ardından Kum kentindeki törende on binlerce kişi sokakları doldurdu. Çarşamba günü Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde törenler yapılacak. Hamane'ye Perşembe günü doğum yeri Meşhed'de toprağa verilecek. Haberleri sunduk.

0: Stüdyoname.
1: Merhaba.

ve karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Serhat Çiğiltepe. Kanunda İlhami Çetik. Ud'da Ömer Oytun. Ney'de Celalettin Biçer. Viola'da Kumsal Okur. Kemençe'de Sercan Halili. Ritim sazda Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyenlerimiz, Stüdyoname'nin ilk bölümünde klasik Türk musikisinin zarif makamlarından biri olan içten ve ölçülü seyriyle bizlere farklı duygular yaşatan Neva makamının tınılarıyla birlikte olacağız. İlk olarak Tamburi Cemil Bey'in Neva Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Neva makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, Stüdyo Name programı Şemsettin Ziya Bey'in Neva şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Aslı Pakalınlar söylüyor. Kos iğnem ateşe yansın, gönül eğlensin, aldansın. Firakı hicrinle yansın, gönül eğlensin, aldansın.

Değerli dinleyicilerimiz, bestelediği eserlerle musiki tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Selahattin Pınar'ın güftesi büyük Türk mutasavvıf şairi Yunus Emre'ye ait Neva eserini sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Ben yürürüm yani yani, aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi.

Hicran gönül belası, feryat aman elinden. Can verse müptelası, çıkmaz o can evinden. Üstad Saadettin Kaynağ'ın Neva şarkısını sanatçımız Deniz Macaroğlu sizin için söylüyor.

Neval makamında dinleyeceğimiz son eserin bestesi ve güftesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait. Şefimiz İpek Derili yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Muntazırım teşrifine, reftar ile revişine, bir ben miyim aşık olan bülbül aşık gülüşüne.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde hüzünle zarafeti iç içe geçiren derin ve etkileyici nameleriyle dinleyeni, kalbinin en hassas yerinden yakalayan Hüzzam makamında eserler dinleyeceğiz. İlk şarkımızın bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Rüştü Bingöl'e ait. Sanatçımız Alper Diler söylüyor. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Seyla Bey'i aşka tutulup çağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Değerli dinleyenler, sırada Bimen Şen'in Hüzzam şarkısı var. Sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sizin için söylüyor. Haleli gözlerin hayale döndü, aşkımın ateşi melale döndü. Gönlümde hüzün var, yaklaştı akşam, ömrümün güneşi zevale döndü.

Sırada Türk müziğinde sevilen eserlere imza atan Hüseyin Maya'dan Hüzzam makamındaki şarkısı var. Sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur. Yâre ömrünü versen yine başka yar bulur. Bu şifasız yaradan sanma gönül kurtulur. Yâre ömrünü versen yine başka yar bulur.

İçimde kim vardır bir bilebilsen, kendini bulursun kalbime girsen, ben gibi bir yansan, bir sevebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen. Türk sanat müziğinin en üretken ve duygulu bestekarlarından biri olan Yusuf Nalkese'nin güftesi de kendisine ait Hüzzam şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sırada Mustafa Seyran'ın Hüzzam şarkısı var değerli dinleyenler. Sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece?

Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. İrfan Özbakır'ın güftesi Ayhan İlter'e ait Hüzzam şarkısını sanatçımız Oktay Can Türk'ten dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Buller, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump'la bir süre sohbet etti. Amerikan Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından liderler açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la bir arada olmak bize güç kattı. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi ve Trump'ın bizimle olması ayrı bir güç katacaktır" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise, "Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Türkiye liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı. Ticaret, savunma ve İran gibi konuları ele alacaklarını kaydeden Trump, F-35'lerin satışı konusundaysa "Türkiye çok sadık bir müttefik, bu konuları konuşacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda Trump'ın kendilerine sözü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la bir araya geldi. Günün sonundaysa liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. "Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız" dedi. Ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ihracatında hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, NATO ülkelerine Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği başarıyı anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı

yardımcısı NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aştı dedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETE Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap etti, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. NATO ülkelerinin Türkiye açısından yalnızca bir güvenlik ittifakı değil, aynı zamanda önemli ticaret ortaklarından biri dedi. Bolat, Türkiye'nin yaklaşık 1 trilyon 600 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle NATO'nun 8. büyük ekonomisi olduğunu söyledi. 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık sanayi ihracatıyla da dünyada 11. sırada olduğunu vurguladı. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yenilikçi savunma teknolojileri çağrısını başlattıklarını duyurdu. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız, dedi. Bugün Türk tiyatrosunun hafızasını kazınan bir isim son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay için ilk tören, yıllarını verdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nın evi sayılan Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da ardı ardı iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis 18 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

değilsin. Açık bırak.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Sabah makamında eserler dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Alaaddin Gözetlik yapacak.

0: İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Sabah Makamı'nda eserler dinlediniz. Şef Feridun Darbaz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz, neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da

desteğinde Gazze'de barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'nden karar çıkmasını bekliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Bu kapsamda Beştepe'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, NATO ülkelerine Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği başarıyı anlattı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma sanayi forumunun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız, dedi. Ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil somut kapasiteyle güçlendirelim, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı, dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumunda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturulması çağrısı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le 40 sanığın yargılanmasına devam edildi. Üçüncü duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek'le oğlunun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davanın 45. oturumu sona erdi. Sanık avukatları mütalaya karşı savunmalarını yapmaya devam ediyor. Sanıklar arasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da bulunuyor. Bugün Türk tiyatrosunun hafızasını kazınan bir isim son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay için ilk tören, yıllarını verdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nın evi sayılan Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da ardarda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis 18 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programına hoş geldiniz. Ben İhsan Güvenç. TRT Name İstanbul stüdyolarındayız. Bu güzel stüdyomuzdan bizlere eşlik eden TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarını sizlere tanıtmak isterim efendim. Sizlerin de yakından tanıdığı güzel isimler. Kemanda Umut Hoşgör, kanunda Bora Dicle, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Bugün saat 19'a dek birlikte olacağız. Bu güzel repertuarı sizler için icra etmeye çalışacağız. Sizlerin de eşliklerinizi elbette ki bekleriz efendim. Rüya gibi uçan yıllar dedik. Bir Avni Anıl bestesi, Hicaz repertuarımız bugün. Hicaz şarkılardan oluşuyor repertuarımız. Bu güzel, sevilen eserin ardından yine çok çok özel bir Hicaz şarkı. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayaliyle icra etmeye çalışalım efendim. Hoş geldiniz.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli üstadlara bu güzel icra için. Ve yine Hicaz makamında çok sevilen bir şarkı. Gülşeni Hüsnü'ne kimler varıyor? Kim ayağını öperek yalvarıyor? Sevenlerine gitsin efendim.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, kısacık bir şarkı bakıldığında ama işte o kadar etkili olmuş, o kadar samimi olmuş ki dinleyicilerin gönlünde, hem radyoda hem televizyonda hem özel konserlerimizde Hicaz okuduğumuzda muhakkak bu şarkıyla ilgili bir istek alıyoruz. Ya da biz repertuara koyduğumuzda sizlerden o sevgiyi, muhabbeti tekrar geri dönüş olarak alıyoruz. Duygu ne kadar samimi ise dinleyicilerin gönlünde o kadar yer ediyor. Bu eserle de görüyoruz efendim. Evet, Saadettin Kaynağ'ın o hikmetli güftesi

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Evet, yine bir Saadettin Kaynak eseriyle devam edelim. Saadettin Kaynak hocanın çok önemli bir özelliği var bana göre. Birçok farklı formu kendi içinde o formun ustası gibi besteleme yeteneğine sahip. Dini muskide de öyle, la dini muskide de öyle. Ve farklı tarzlarda, farklı usullerde, farklı makamlarda her birinde ne kadar usta bir bestekar olduğunu bize göstermiş. Çok önemli bir bestekardır efendim muskimiz adına. Ben de çok çok severek okurum şarkılarını. Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl. Bolca sizle buluşturmaya çalışıyorum bu bestekarları ve eserlerini. Evet efendim, yeşil gözlerini ufkuna ger ki bahar geldi diye türkü söyleyem. Efendim, Hicaz türküsü Saadettin Kaynak'ın bu güzel repertuarın içine alalım istedik. Okumaya çalışalım, buyurun.

Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli üstadlara bu güzel duygulu icra için efendim. Yine bir Saadettin Kaynak eseriyle devam edelim. Hareketli bir şarkıdır. Sizler de bize eşlik ederseniz aracınızda, evinizde, iş yerinizde, belki seyahat halindesiniz. Sesimizin gittiği her yere efendim. Hadi birlikte söyleyelim. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye. Gelmedin boynum büktüm başka yar seçer diye. Hadi buyurunuz efendim.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu iki güzel hareketli şarkıdan sonra Yesari Asım Arsoy'un yine çok sevilen Yar Saçları Lüle Lüle şarkısını biz buna ekledik, bağladık. Ve aradaki Taksim içinde, meyan içinde Umut Hoşgör'e kemanıyla bize çok güzel bir meyan açtı. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, çok sevilen, yine çok istek alan bir eserle devam edelim. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar. Nakarat diyor ya, o siyah gözlerini, o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar. Birlikte okursanız çok mutlu oluruz efendim. Ben her yayında söylüyorum, duymayız sanmayın, duyarız efendim. Gönülden duyuyoruz sizi. Hadi buyurun.

Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun bu güzel icra için. Stüdyomuzda gerçekten çok güzel, manevi bir iklim şu an söz konusu. Duyguyla göz göze icra ediyoruz bu şarkıları. Umarım bu duygulu halimiz, eserlerin, güftelerin duygusu umarım radyolarınız aracılığıyla sizlere de inşallah geçiyordur diye ümit ediyoruz efendim. Evet, bir Zekai Tunca bestesi, Hicaz fantezi eser. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Hani git gidebilirsen diyorlar ya, işte o şarkı. Okumaya çalışalım efendim.

Evet, kıymetli gönül dostları, bu şarkıya eşlik ettiğinizi duyar gibiyim. Eşlik eden tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli abim, klarnet sanatçısı Tanju Erol'un bu repertuara eklediği bir şarkıyı okumaya çalışalım. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Suat Say'ın bestesidir. Kendisi dedi ki hadi buraya bu şarkıyı okuyalım. Okuyalım, Tanju abi için gelsin.

Devam ediyoruz bu güzel repertuara bir Amir Ateş bestesiyle. Seni ben unutmak istemedim ki. Yine çok sevdiğiniz, eşlik ettiğiniz bir eser. Biz de okumaya çalışalım efendim. Buyurun.

Evet, kıymetli üstadlara çok teşekkür ediyorum bu güzel icraları için efendim. Ben tekrar saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugün kemanda Umut Hoşgör, kanunda Bora Dicle, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Ben İhsan Güvenç. Bu güzel stüdyoda, bu güzel ortamda sizler için bu eserleri okuduk, icra etmeye çalıştık efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Programımızın gece saat 12'de tekrarı bulunmakta. Hani şu anda yayınımıza dahil olan ya da dostlarına, sevdiklerine haber vermek isteyenler için duyuralım efendim. Bu gece saat 12'de bir saatlik programımızın tekrarı sizlerle olacak. İki güzel eserle veda ediyoruz efendim. Kısa bir veda olur tabii ki. Biz yine mikrofonlarımızın başında sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu nefes, bu bedende oldukça. Yıldırım Gürses'in çok güzel bir eseri. Körfez'deki 3-5 güzel.

ve ardından çok sevilen, çok eşlik edilen erkiliyet güzeli bağlar bozuyor. Biz ikisini bağlayalım. Siz de alkışlarınızla, eşliğinizle bize destek olun efendim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Alasmadık efendim.

0: TRT Name.
1: Türk müziğimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenler, saatler 19'u gösterirken sizlerle buluştuk. TRT Nami'de Akşamın Sesi başlıyor. Türk sanat müziğinin birbirinden güzel şarkılarıyla sizlere eşlik etmeye hazırız. Eğer sizler de hazırsanız programı hazırlayan Işıl Ak'tan teknik yönetmenimiz Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün, başlayalım diyoruz ve bugün Kürdili Cazkar makamında bir Necip Gülses bestesiyle sizi selamlıyoruz. Güfte Nuriye Racar'a ait Hasan Eylen seslendirecek. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman. Sen vur da tamburun tellerine diyoruz.

garip yolcuyum hayat yolunda. Yıldırım Gürses'in sevilen şarkısında Muazzez Ersoy mikrofondaydı. Şimdi Zekai Tunca şarkısıyla Murat Seçkin'e kulak verelim akşamın sesinde. Üzme beni, sensizliği ben seçmedim.

O şarkıda sen varsın, Zeki Müren'in şarkısıydı. Serç Özden dinledik sevgili dinleyenler. Saatimiz 19.15'i gösterirken şimdi Şenol Baysal'ın güftesini yazıp bestelediği şarkıda Bahadır Özüşen'e kulak veriyoruz. Unutmak kolay mı bir anı unutmak? Aşk değil, başka bir sızı adını koyamam.

seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle. Suat Sayın'ın sevilen Nihavend şarkısında Elif Güreşi'yi dinledik. Şimdi öyle özledim ki sevgilim seni, hasret zincirini kırasım geldi diyoruz. Seyhan Girginer'in dizeleri, İlgün Soysev'in Uşak eserinde Zeki Müren'i dinliyoruz.

Zekai Tunca'yı Bilge Özge'nin bestesinde dinledik. Güfte İlter Yeşilay'a aitti. Şimdi Zekai Tunca bestesinde Aşkın Tuna Güfte'yi yazmış, Kürdi makamında Mehsem Özşimşir'e kulak verelim. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam, ömrümden canım.

Saatimiz 19.40'a ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Gülşah Sönmez'den dinledik. Cengiz Han Sönmez'in Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği Kürt İliği Cazker şarkıyı. Şimdi de İsmail Oga'ya kulak vereceğiz. Yılmaz Yüksel, Cemal Bora'nın dizelerini Rast makamında bestelemiş. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen.

Saatimiz 19.46'ya ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Sevilen bu Rast Kanto'da Tuğçe Pala mikrofondaydı. Şimdi Müşerref Tezcan'la arşivimizden seçtiğimiz o güzel şarkılardan birini dinleyelim. Sen mi suçlusun diyelim.

susup kalmadım benden. Kaderim mi suçlu, sen mi suçlusun? Yaşama.

Di şarkısında Ayşen Birgör'ü dinledik. Birlikteliğimizin ilk saatini de Ahmet Özhan'la sonlandıracağız. Hasan Esen'in güftesini yazıp bestelediği Aşk Tangosu'yla.

Ayşe Ünlü'den seçtiğimiz kayıtlardan biriydi. Sevim Tuna'nın yorumuyla dinledik Cevat Ultanır'ın şarkısını Bağdat Yolu. Şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısında Cuana Sezgin Geylan ve Yahya Geylan düetine kulak veriyoruz. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı.

Çaresizim. Mehmet Özkaya'dan dinledik Yaşar Güvenir'in sevilen Hicaz şarkısını. Cengiz Han Sönmez'le devam ediyoruz. Ahmet Kadri Rizeli, Songül Karsan'ın dizelerini Kürdi Tango olarak bestelemiş. Yükü ağır ve yorgun bir gemi gibi yüreğim.

Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Bu güzel Zekai Tunca şarkısını Nalan Altınörs'ten dinledik. Güfte'de Seyhan Girgener'in de imzası vardı. Şimdi nihavent bir eser Ayla Büyükataman'a kulak veriyoruz. Yılmaz Pakalınlar'ın bestesi Yalçın Benlican'ın güftesiyle. Bir sabah geliver güller açarken, kalbime ilk bahar müjdesi olsun.

TRT Nami'desiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Akşamın sesinde saatimiz 20.32'ye ulaştı. Sevgili dinleyenlerimiz, Vedat Çetinkaya'dan dinledik. Fethi Karamahmudoğlu'nun bestesiydi. Ayhan İnal'ın güftesiyle. Şimdi Acem Kürti'yi bir eser, güfte Füsun Baysal'lı, beste Turhan Taşan imzası taşıyor. Nesrin Körükçü seslendirecek. Yetmedi bu dünya, bana yetmedi. Hatıralar bende kaldı, gitmedi.

Saatler 20.40'ı gösteriyor ve Aytaç Ergen'den dinlediğimiz Erdin Çelikkol şarkısının ardından şimdi Dilek Özkan'a kulak veriyoruz. Yıldırım Gürses, Mustafa Sevilen'in dizelerini Nihavend makamında bestelemiş. Affetmem asla seni.

Sen yağmur değil, sevgiler yağsın. Bırakın gönüller sevgiye kalsın. Bilge Özgen, Şafak Atayman'ın dizelerini bestelemişti. Sefer Karabük'ten dinledik bu Nihavend şarkıyı. Şimdi Hüseyin'i bir türküyle Selma Sağbaş'a kulak verelim. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne.

Sevgili dinleyenlerimiz, saatler 19'u gösterirken sizlere merhaba demiştik akşamın sesiyle. Artık veda zamanımız geldi TRT Nami'de. Yine sevdiklerinizle keyifli bir akşama devam etmenizi diliyoruz. Bizler programı hazırlayan Işılak'tan, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Son şarkımızda Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz Nesrin Körükçü'nün ardından. Yine Hüseyin'i bir türküyle veda edelim size. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim? Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Efendim merhabalar. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mehmet Bahar'la birlikte sizleri muhabbetle selamlıyoruz. İnşallah işleriniz güzel olsun. Sağlıklar, afiyetler diliyoruz. Kazasız, belasız, yangınsız ve savaşsız ve barış dolu, esenlik dolu bir Türkiye diliyoruz, bir dünya diliyoruz ve sizleri tekrar tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Erzurumlu kendisi. İbrahim Hakkı Hazretleri ile de alakası, ilişkisi var. Hem gönülen, biraz da akrabalık var sanki. Erdal Yavuz kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, sefa bulduk hocam.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Elhamdülillah, şükür nasip edene. Yıllarca sizinle programlar yaptık, biz sizi konuk aldık. Bugün sizin konuğunuz olmaktan onur duyuyorum. Zaten girişte de aşkınla yandım diye bir giriş güzergahı oldu programın açılışı.
1: Evet.
2: Zaten beni aldı götürdü. İnşallah toparlayabilirim ama siz toparlarsınız.
1: Estağfurullah. Evet, şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerinden ve eserlerinden bahsedeceğiz. İbrahim Hakkı Hazretleri deyince aklımıza ne gelir?
2: Ya İbrahim Hakkı Hazretleri tabii şöyle, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri.
1: Evet, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri.
2: Öyle geçer. 1703 yılında doğmuştur. Erzurum'un Hasankale ilçesinde. Babası Osman Efendi Tillo'da meftun olan İsmail Fakül Hazretleri'nin hizmetinde
1: bulunmuş.
2: Dolayısıyla İbrahim Hakkı Hazretleri de 9 yaşlarında babasının orada olması vesilesiyle orayla tanışıyor. Belli bir zaman sonra tekrar Erzurum'a dönüyor. Ama tekrar Tillo'ya, o toprak çekiyor ya. Çünkü meftun olacağı yer de orası olacaktır. Ve İsmail Fakül Hazretleri'nin damadı oluyor. Fatma Hanım'la evleniyorlar.
1: Evet.
2: İbrahim Hakkı Hazretleri ilimden ziyade çok büyük bir bilim adamı. Büyük bir mütefekkir. Uzayda bile şu anda NASA'da onun sözleri var. Yani öyle bahsediyor ki ben diyor uzayı Tillo'nun sokakları gibi biliyorum. Böyle bir zat. Yani evet. Böyle tanıtarak girmiş olalım en azından.
1: Evet. Hatta şöyle tevzinamede böyle küçük kitapçıklarınız var sizin.
2: Evet.
1: Şu anda Mekarimi Ahlak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Mehmet Suat Demir'in yazmış olduğu bir kitap değil mi?
2: Hocam şöyle 17 tane eseri var. Marifetname bilinen sadece marifetname ama evet. Marifetname de tabii günümüze dahi ışık tutan bir eser. Çok kalın bir kitaptır. Bilenler zaten bilir. Onun dışında 16 eseri daha var. İşte Mekarim-i Ahlak, Heyeti Alem onlar da var. Ama en bilinen, en okunanı marifetnamedir. İşte bir de elimizde tuttuğumuz tevfizname dediğimiz. Tevfizname de 32 kıtadan oluşuyor.
1: Evet.
2: Ya sadece insanlar bazen şeyi bilirler. Yani işte Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Ama o daha çok uzun.
2: Evet, ama onun devamı var. Yani nedir? İşte birinci başlıyor. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyre eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Hadi bu eseri ben bir okuyayım.
2: Harika olur.
1: Değil mi?
2: Harika
1: sonra
2: olur.
1: Devam ederiz.
2: Harika olur hocam.
1: Efendim bendeniz Hüseyin İpek'ten dinleyeceksiniz. 3 tane eser peş peşe okudum tabii ki orada. İlk önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erdal Yavuz kardeşimin de söylediği gibi hak şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler. Sonra mail oldum bahçene ve sonra hiç bulunmaz akrana. Hicaz makamında bendeniz Hüseyin İpek'ten dinliyorsunuz.

0: Evet.
1: Olağanüstü bir eser. Yani zaten bu yaptığınız zaman bile ilk biz dinlemiştik. Gitmiş olduğumuz programlarda da icra ettiniz bunu. Muhteşem.
0: Eyvallah.
1: Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ediyoruz. Yine diye bir zatın girişiyle ben aslında bütün konuşmalara, programlara başladım. Diyor ki Arvale Hazretleri, selam olsun size güzel insanlar. Sizler bu stüdyoya sefa geldiniz. Hele cümlenize hoş merhabalar. Sizler TRT nameye, aşkın namesine sefa geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Bütün dinlerimize de bu mesajı vermiş olalım.
0: Evet. Peki, şimdi Erdal Yavuz benim tabii çok yıllardan beri tanıdığım, çok sevdiğim kardeşimdir. Erdal Yavuz çok sivil toplum örgütleriyle çok ilişkili. Şimdiye kadar İbrahim Hakkı Hazretleri'nin açmış olduğu o yolda hani çok güzel bir söz daha var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanla iyi geçin ki efendim bütün gönüller bir olsun. Ve bu bağlamda neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, zaten giriş yaptığımız konu, biraz da programın merkezine koyduğumuz Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu vesileyle sizinle yolumuz kesişti, bu vesileyle tanıştık. Bu
0: Evet.
1: çok önemlidir. Yani bir insanla ne zaman, hangi vesileyle tanıştığın da çok önemlidir.
0: Çok tabii.
1: Bu benim için çok kıymetlidir. Biz de naçizane Ümraniye'de yaşıyoruz.
0: Hatta o
1: Yaklaşık.
0: mevzuyu da bir anlatabiliriz. O tanışma faslımızı.
1: O da var. Tabii onu da o zaman kendimi çok kısaca hemen ben çünkü kendimi tanıtırken de mahcup oluyorum. Hemen en azından izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bilsinler. Ondan sonra o konuya da tabii gelelim. Biz gazeteciyim aslında, televizyoncuyum. Televizyon programları yapıyorum. Yıllarca program yaptık. İşte son birkaç yıldır da Ümraniye Belediyesi'nin kültür çadırında işte beraber de olduğumuz İftara Doğru programını da şahsım moderatörlüğünü yaparak icra ediyoruz. İşte Ümraniye'de aynı zamanda Erzurum Dernek Başkanlığı yapıyorum. 30 tane il derneği var. Ümraniye İl Dernekleri Platformu dediğimiz, işte bunlar içerisinde Tokat'tan Kars, Van, Rize, Trabzon, bütün il derneklerinin de platformumuz var. Onun da başkanlığını yapıyoruz. Aynı zamanda Ümraniye Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yapıyoruz. Ya biraz geniş tabii ama kendimizi biraz daha manevi havaya ve insanlara yardıma adamış bir durumumuz var aslında. Ramazan'dan önce Afrika'ya gittim. Platform olarak bir organizasyonumuz vardı. Kenya ve Tanzanya'da 50 bin adet Kur'an-ı Kerim
0: Ay
1: dağıttım.
0: maşallah.
1: Şahsım orada gittim. İşte 30 bin tanesini Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım, Allah razı olsun, hayırlı kabul olsun. Onun vesile olduğu. Son olarak da işte bir ay içerisinde şeye gideceğiz. Yine Afrika, Çad ülkesine, bu sefer su kuyusu açmak için.
0: Ay
1: Çünkü
0: maşallah.
1: oraya gitmişken tespit ettik ne ihtiyaçlar var. Her türlü ihtiyaç var ama en önemli şey hayatımızda su, biliyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Yaklaşık 12-13 tane kuyu şu anda hayırseverlerinden, Allah razı olsun. Oraya gidip su kuyularını açmaya
0: Açacağız.
1: devam edeceğiz. Evet,
0: Evet.
1: şu an yapılmaya başladı.
0: Su medeniyettir.
1: Evet.
0: Evet. Çünkü dünyanın hani derler ya %70'i su ve insanın da %70'i su. Susuz hiçbir şey olmaz. Evet, Erzurum dedik. Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri dedik. Seyreyle güzel Kudret Mevlam neyler? Bu güzel ilahi Ahmet Şahin'den dinleyelim mi?
1: Evet, iyi olur.
0: Evet, hadi bakalım.

0: Evet, şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri ile alakalı bir program yapılacaktı. Ve siz beni aramıştınız. Sonra hadiseler değişik bir şekilde cereyan etmişti. Onu bir anlatır mısınız? Dinleyicilerimiz bir duysunlar.
1: Şimdi evet, biraz önce işte Alvar Efe dedik, ondan bir eser. Seyreyle güzel kudreti Mevlam neler eyler dedik. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de vardır. Can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem, ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem diyor ve devam ediyor. Tabii sizinle biz her yıl işte doğum yıl dönümü, ölüm yıl dönümü anmalar yaparız. Uzun zamandır elihleri olarak Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği merkezi orada, Nuri Toparlak'ta genel başkan selam olsun burada.
0: Buradan
1: Sizin
0: da
1: de
0: selam
1: dostluğunuz
0: ediyoruz
1: vardır. Biz de
0: kardeşim,
1: İstanbul olarak, evet, biz Erzurum'a birkaç seferde gittik, program yaptık. İşte burada yine bir etkinlik yapacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Name dinleyenleri. Tabii Hüseyin Hocam sahneye çıkacak. Birkaç enstrüman eksiğimiz var. Ben biraz çok mükemmeliyetçi, yani işim hemen olsun, panik yapıyorum, düzgün olsun. O eksik var. O eksikle de o sahne olmayacak. Aslında Hüseyin Hocam'ın panik yapması lazım, sinirlenmesi lazım. Ben tabii biraz da yapım farklı. Açmışım bazı şeyleri. Dedi ki, bir dakika gel otur dedi. Dedi ki, bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ben murad etmiştim ama dedi değil, haktandır o dedi. İnat da etme dedi. Rahatladım. Hiçbir şey kalmadı. O işimizde oldu, programda oldu hocam. Bu müthiş bir şeydi. 32-31 kıta tevhizname, her bir kıtası işte 5 satırdır. 5 satırdır. Her birisi saatler alacak bir program konusudur bunlar.
0: Bin program konusu
1: 1000
0: diye.
1: program.
0: Evet. Şimdi burada da baksana şöyle yazıyor. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz it ürahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla'yı görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sonra da sen Allah'a güven ve dayan. İşlerini ona havale et ve rahata kavuş diyor. Sonra da sabret ve razı ol. Bakalım Allah neler yapar. Ne yaparsa güzel yapar. Tabii ki sevgili dinleyiciler, bunu da şöyle anlamamak gerekiyor. Biz hiçbir şey yapmadan sadece oturduğumuz yerde razı olmaya çalışalım. Yok, öyle değil. Hani tedbir ve tevekkül meselesi.
1: Yani yine de murat edelim
0: Evet.
1: ama tabii ki
0: Ve
1: haktandır o da, inanalım.
0: evet. Ve
1: Murat edelim.
0: haddimizi de aşmayalım.
1: Haddimizi
0: Tamam, yani aslında bunu söylemek istiyor. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Güftesi Ömer Demirbağ'ın, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in ve benim sesimden dinleyeceksiniz. Ya Rab, benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. İnsan yarattın zahirim, hem batınım insan buyur. Bakın, bütün şairler hepsi aynı şeyi söylüyor aslında sevgili dinleyiciler. Hadi dinliyoruz.

0: Evet efendim, eseri dinledik. Şimdi Erdal Yavuz Erzurumlu olduğunu biliyorum ve biraz kendinizden bahsedin. Annenizden, babanızdan, çocuklarınızdan, hatta onlara da bir selam gönderin ki bir şey daha söyleyeceğim. İkinci programında şimdiden randevusunu alalım.
1: İnşallah şeref duyarız. Tabii ki hem sizin programınızda olmaktan hem TRT'de olmaktan ayrı bir keyif alıyoruz. Bizim için bir onurdur. Ne demek?
0: Evet. Anneniz, babanız, doğduğunuz yer.
1: Şimdi evet, yani doğum Erzurum. 16-17 yaşına kadar Erzurum'da kaldık. Sonra gurbet. Gurbete evet. Geldik. Çünkü doğduğun yerin dışından nereye gidersen git sizin için orası evet. Gurbettir.
0: Tabii ki.
1: Babam 95 yılında rahmetli oldu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Dünyasını değiştirdi. Annem de 2019'da pandemi döneminde rahmetli oldu. Yani hem yetim hem öksüzüz. Allah bütün ölmüş annelere, babalara
0: rahmet eylesin.
1: Rahmetiyle muamele eylesin.
0: Amin.
1: Kalanlara da sağlık sıhhat versin. Bir de kalanların evlatlarına hidayet versin.
0: Evet.
1: Veya onların kıymetini bir an önce bilsinler.
0: Ve bilmeyi nasip eylesin.
1: Bilmeyi nasip etsin. Çünkü gittiği zaman bitti. Yani hep böyleyiz aslında. Bir insanoğlu fıtratı böyle yani. Kaybettikten sonra değer. Ama biz söylüyoruz. Kaybedenler söylüyoruz ama tamam deniyor yine olmuyor. Çünkü ondan daha güzel hiçbir hizmet yok.
0: Anne ve babadan.
1: Anneye babaya hizmet etmekten. Ya. Evet, iki tane oğlum var. Birisi 26, birisi 27 yaşında.
0: Allah bağışlasın.
1: Büyük çocuk Adnan, aynı zamanda futbol hakemi. TFF resmi İstanbul Bölge Hakemi. Bir diğeri de bir kurumsal firmada çalışıyor. Anneler eşim, evet, Allah ondan da razı olsun. 2009'da başlayan bir hastalık süreci. Lenfoma. 3 sefer 4. evreye çıktı, düştü. Sıfırladı, tekrar yeniledi. Şu an yine bir ay önce biten kemoterapi, şu anda yine sıfır. İnşallah imtihan bunlar, evet. İnşallah bir daha tekrarlamaz, iyi olur. Bütün hastalara da Rabbim şifa versin.
0: Amin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Buradan geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Hastalarımıza şifa diliyoruz. Ve bütün gelecekleri güzel olsun diyoruz. Ve size de çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mehmet Bahar'la birlikteydiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Haftaya yine ben Deniz ve Erdal Yavuz'la birliktesiniz. Aşkın Namesi.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, sevgi dolu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz.

bestesi 1735 yılında vefat etmiş Nalizade Ali Dede'ye ait Şehnaz makamındaki eseri İsmail Olgay'dan dinledik. Yüzyıldan itibaren makam kuram yapısında da değişiklikler olmuş, makam ses bölgelerinin birleştirilmesi, başka bir sese aktarılması, yeni seyir yollarının bulunmasıyla yeni lezzetler, makamlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Makamlarda kullanılan ses sayısı tartışması günümüzde de gizemini korumaktadır. Rast makamı ise Ümmül Makamat, yani makamların anası olarak anıla gelmiştir yüzyıllar boyunca. İsmail Dede Efendi'nin kâr formu içinde 24 makamı bir

Biri ardınca büyük bir ustalıkla sıraladığı eseri. Rast, Kârı Natık. 2005 yılında aramızdan ayrılan İstanbul Radyosu ses sanatçısı Recep Birkit seslendiriyor.

İsmail Dede Efendi'nin kâr formu içinde 24 makamı birbiri ardınca büyük bir ustalıkla sıraladığı eseri. Rast kârı natık. Recep Birkit seslendirdi. Günümüz müzik çeşitliliğinde geleneksel Türk müziği olarak adlandırdığımız fakat cümle içindeki anlam gerekliliğine göre makam musikisi, sanat musikisi deyimine de tercih ettiğimiz musikimizin temel yapısı makamlardan, makamları oluşturan sanatlı ince örgülerden meydana gelir. O müziği işlemek bilginin yanı sıra tarif edilemeyecek ince düşünüşleri, müzikal buluşları gerekli kılmaktadır. Makam kullanımı, makamın müzikte işlenmesi, sanat müziği ve halk müziğinin içinde kendilerine özgü bir yapıyı meydana getirmiştir ki bu farklılık o coğrafya içindeki çiçeklerin kokusuna benzer. Her biri insanoğlunda ayrı bir lezzet duygusunu uyandırır ve o makamlardır ki kültürel coğrafyamızın tıpkı yemekleri, endemik bitkileri, çiçekleri gibi ancak bu topraklarda kök salabilmekte, yeşerebilmektedirler. ...1831-1885 yılları arasında yaşamış bestecimiz Hacı Arif Bey'in Nihaven şarkısı. Fasıl topluluğundan dinliyoruz. Ahteri düşkün bir çareyim.

Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, hepinize sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Seni candan severim, aşkına kurban olurum. Ölürüm feyzi garamınla, yine can bulurum. Sanma ölmekle bu sevda tükenir, kurtulurum. Ölürüm feyzi garamınla, yine can bulurum. Mehmet Hafit Bey'in bu sözlerine Nasib'in Mehmet Yürü'nün Hicazkar makamındaki bestesiyle başladık bu gece Yıldızlar Altında programımıza. Çiğden Yarkın'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim bir saat boyunca. Bu gece Hicazkar ve Muhayyer Kürdi makamında eserler bulacaksınız programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkar eser, güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Bekledim fecre kadar gelmedin, ah!

İşte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu. Dediler, nerede o Mehveş? Söyle o ahuya ne oldu? Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Bol ahenk Nuri Bey'in Hicazkar makamındaki ağır semai var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Benim servi hıramanım, benim sen nemden incindin. Gönül tahtında sultanım, benim sen nemden incindin.

Güftesi Avram Naum'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicazkar şarkıyı Serap Kuzey'den dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir handeyi sevda gibi bin zevke bedelsin.

Esma Başbuğ'u güftesi ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait icazkar eserde dinliyoruz şimdi. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi, yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi.

Güftesini Nigar Osman Hanım'ın yazdığı Tatyos Efendi'nin Hicazkar eserini Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir üzme, firakınla harabım.

Lavtacı Ovri'nin Hicazkar bestesini de Melihat Gülses'ten dinleyelim şimdi. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymaneyi şevkim gibi sevda dolarak gel. Bilsen ne kadar döktü firakınla gözüm yaş. Ey gül, şu solan ruhimi gör de solarak gel.

Abdülhamit Ziyaettin Paşa'nın bir şiirine Nikos Ağa'nın Hicazkar bestesi var sırada. İnci Yaman'dan dinliyoruz. Akşam olur güneş gider şimdi de buradan. Garip garip kaval çalar çoban dereden. Pek körpesin, esirgesin seni yaratan.

Güftesini Fuat Hulusi Demirelli'nin yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicazkar şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

Çorlulu'nun Hicazkar bestesini Bekir Ünlü Ater'den dinleyelim şimdi. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi?

Yıldızlar Altında Muayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Orhan Seyfi Orhan'a, bestesi Kasım İnaltekin'e ait Ahmet Üstün'den sunuyoruz. Yıllar var, ben onu hiç unutmadım. O beni sorar mı, hatırlar mı ki? Büsbütün silinip gitti mi adım? Gönlünün vefası bu kadar mı ki?

Mustafa Nadir'in güftesini yazdığı Avni Al'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Selma Ersöz'den dinliyoruz. Kalbimi dolduran güzel gözlerin siyah mıydı, ela mıydı unuttum. Yaslanıp üstünde hayal kurduğum saçının rengini bile unuttum.

Sıradaki Muhayyer Kürdi eser yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Güfte Turhan Oğuzbaş'a ait Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait Muhayyer Kürdi eseri Güneri Tecer'den dinliyoruz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece sizler için seçtiğim son şarkı Alaaddin Yavaşcan'ın Muhayyer Kürdi bestesi. Eserin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Sevgi, deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Gün olur yeşil bahar, gün olur kara kıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Bu güzel stüdyomuzdan bizlere eşlik eden TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarını sizlere tanıtmak isterim efendim. Sizlerin de yakından tanıdığı güzel isimler. Kemanda Umut Hoşgör, kanunda Bora Dicle, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Bugün saat 19'a dek birlikte olacağız. Bu güzel repertuarı sizler için icra etmeye çalışacağız. Sizlerin de eşliklerinizi elbette ki bekleriz efendim. Rüya gibi uçan yıllar dedik. Bir Avni Anıl bestesi, Hicaz repertuarımız bugün. Hicaz şarkılardan oluşuyor repertuarımız. Bu güzel sevilen eserin ardından yine çok çok özel bir Hicaz şarkı, Hastayım, Yaşıyorum Görünmez Hayaliyle icra etmeye çalışalım efendim. Hoş geldiniz.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli üstadlara bu güzel icra için. Ve yine Hicaz makamında çok sevilen bir şarkı. Gülşeni Hüsnü'ne kimler varıyor? Kim ayağını öperek yalvarıyor? Sevenlerine gitsin efendim.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, kısacık bir şarkı bakıldığında ama işte o kadar etkili olmuş, o kadar samimi olmuş ki dinleyicilerin gönlünde, hem radyoda hem televizyonda hem özel konserlerimizde, Hicaz okuduğumuzda muhakkak bu şarkı ile ilgili bir istek alıyoruz. Ya da biz repertuara koyduğumuzda sizlerden o sevgiyi, muhabbeti tekrar geri dönüş oluyor.

olarak alıyoruz. Duygu ne kadar samimi ise dinleyicilerin gönlünde o kadar yer ediyor. Bu eserle de görüyoruz efendim. Evet, Saadettin Kaynağ'ın o hikmetli güftesi ve sevilen şarkısı, öyle diyelim. Muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece. Evet efendim, okuyalım, buyurun.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Evet, yine bir Saadettin Kaynak eseriyle devam edelim. Saadettin Kaynak Hoca'nın çok önemli bir özelliği var bana göre. Birçok farklı formu kendi içinde o formun ustası gibi besteleme yeteneğine sahip. Dini muskide de öyle, la dini muskide de öyle. Ve farklı tarzlarda, farklı usullerde, farklı makamlarda her birinde ne kadar usta bir bestekar olduğunu bize göstermiş. Çok önemli bir bestekardır efendim muskimiz adına. Ben de çok çok severek okurum şarkılarını. Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl. Bolca sizle buluşturmaya çalışıyorum bu bestekarları ve eserlerini. Evet efendim, yeşil gözlerini ufkuna ger ki bahar geldi diye türkü söyleyem. Efendim, Hicaz türküsü Saadettin Kaynak'ın bu güzel repertuarın içine alalım istedik. Okumaya çalışalım, buyurun.

Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli üstadlara bu güzel duygulu icra için efendim. Yine bir Saadettin Kaynak eseriyle devam edelim. Hareketli bir şarkıdır. Sizler de bize eşlik ederseniz aracınızda, evinizde, iş yerinizde, belki seyahat halindesiniz. Sesimizin gittiği her yere efendim. Hadi birlikte söyleyelim. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye. Gelmedin boynum büktüm başka yar seçer diye. Hadi buyurunuz efendim.

kazanan. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu iki güzel hareketli şarkıdan sonra Yesari Asım Arsoy'un yine çok sevilen Yar Saçları Lüle Lüle şarkısını biz buna ekledik, bağladık. Ve aradaki Taksim içinde, meyan içinde Umut Hoşgör'e kemanıyla bize çok güzel bir meyan açtı. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, çok sevilen, yine çok istek alan bir eserle devam edelim. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar. Nakarat diyor ya, o siyah gözlerini, o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar. Birlikte okursanız çok mutlu oluruz efendim. Ben her yayında söylüyorum, duymayız sanmayın, duyarız efendim. Gönülden duyuyoruz sizi. Hadi buyurun.

Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun bu güzel icra için. Stüdyomuzda gerçekten çok güzel, manevi bir iklim şu an söz konusu. Duyguyla göz göze icra ediyoruz bu şarkıları. Umarım bu duygulu halimiz, eserlerin, güftelerin duygusu umarım radyolarınız aracılığıyla sizlere de inşallah geçiyordur diye ümit ediyoruz efendim. Evet, bir Zekai Tunca bestesi, Hicaz fantezi eser. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Hani git gidebilirsen diyorlar ya, işte o şarkı. Okumaya çalışalım efendim.

Evet, kıymetli gönül dostları, bu şarkıya eşlik ettiğinizi duyar gibiyim. Eşlik eden tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli abim, klarnet sanatçısı Tanju Erol'un bu repertuara eklediği bir şarkıyı okumaya çalışalım. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Suat Say'ın bestesidir. Kendisi dedi ki hadi buraya bu şarkıyı okuyalım. Okuyalım, Tanju abi için gelsin.

Devam ediyoruz bu güzel repertuara bir Amir Ateş bestesiyle. Seni ben unutmak istemedim ki. Yine çok sevdiğiniz, eşlik ettiğiniz bir eser. Biz de okumaya çalışalım efendim. Buyurun.

Evet, kıymetli üstadlara çok teşekkür ediyorum bu güzel icraları için efendim. Ben tekrar saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugün kemanda Umut Hoşgör, kanunda Bora Dicle, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Ben İhsan Güvenç. Bu güzel stüdyoda, bu güzel ortamda sizler için bu eserleri okuduk, icra etmeye çalıştık efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Programımızın gece saat 12'de tekrarı bulunmakta. Hani şu anda yayınımıza dahil olan ya da dostlarına, sevdiklerine haber vermek isteyenler için duyuralım efendim. Bu gece saat 12'de bir saatlik programımızın tekrarı sizlerle olacak. İki güzel eserle veda ediyoruz efendim. Kısa bir veda olur tabii ki. Biz yine mikrofonlarımızın başında sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu nefes, bu bedende oldukça. Yıldırım Gürses'in çok güzel bir eseri, Körfez'deki 3-5 güzel ve ardından çok sevilen, çok eşlik edilen Erkiliyet Güzeli Bağlar Bozuyor. Biz ikisini bağlayalım. Siz de alkışlarınızla, eşliğinizle bize destek olun efendim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Alasmadık efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Hayat hikayelerimizden izler taşıyan şarkılarla yaşamı renklendireceğimiz ve duygularımızı dile getireceğimiz harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün nostaljik programımız Nihavend makamında şarkılarla başlıyor. Bir Selahattin İnal bestesinde İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan'ı ağırlıyoruz. Sanatçı çok sevilen düet usulündeki şarkıyla bize sesleniyor. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum, gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Türk musikimizin kıymetli sesi, kıymetli sanatçısı Vedat Çetinkaya 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Saadettin Öktenay şarkısıyla konuğumuz oldu. Dühtesi Yahya Benekaya ait Nihavend makamındaki bu şarkı 80'li yılların sonunda Zeki Müren tarafından dinleyicilerle buluşturulmuştu. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan. Evet efendim, bu güzel eserin ardından yolculuğumuz 2008 yılında yayınlanan bir albümde yer alan Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sevilen şarkısıyla devam ediyor. Melihat Gülses'in Beyaz Köpükler albümünde seslendirdiği güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkı Nihavend makamında. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı anonim bir nihavend eserle seslendi bizlere. TRT bünyesinde yapılan solo albüm çalışmalarında sanatçımızın 2015 yılında yayınlanan albümünde yer alan eseri dinledik. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın aybalan maralıyam. Efendim, bu güzel şarkının ardından yine Efsunlu Nameleri Gül Yazıcı'nın sesinden dinlemeye devam edeceğiz. Yavuz Özüstü'nün güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait şarkısında sanatçımız bize şöyle seslenecek. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

2020 yılında aramızdan ayrılan İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Koray Safkan'dan dinledik Kadri Şençalar'ın bu sevilen şarkısını. Bu vesileyle değerli sanatçımızı da bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Koray Safkan'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri dinledik. Ey güzel İstanbul benim sevgili yarim, güzelliğin aksetmiş boğazın sularına diye seslendi sanatçı. Evet, güzel İstanbul adına bestelenen o nadide şarkılardan birini dinledik. İstanbul'un güzelliği birçok şairi ve bestekarı mest etmiş efendim. O yüzden bu güzel şehir adına nice şarkılar bestelenmiş, nice dizeler kaleme alınmış. Biz de sizlerle paylaşmaktan keyif duyuyoruz. Şimdi ise gönüllerde yer eden ve unutulmayanlar adına bir şarkı paylaşacağız. Ekrem Güyer'in Nihavend eserinde Tuğçe Pala'yı ağırlayacağız. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem.

Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde. İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehzem Özçimşir'in 2001 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Bu sevilen şarkı bir dramalı Hasan Hasgüler bestesiydi. Değerli dostlarımız, nostaljik yolculuğumuza Segah makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sıradaki sanatçı konuğumuz Filiz Tıram, 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt da bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Nuri Halil Poyraz'ın sevilen şarkısına sesiyle hayat verecek. Ah o gönül hırsızı, verir içime sızı. Yaktı beni, kül etti. Ah o gönül hırsızı.

Değerli dostlarımız, Segah makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Asuman Aslım Görgün'ü konuk edeceğiz. Sanatçı çok özel bir Saadettin Kaynak eseriyle bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz eserin güftesi kayıtlarda Ercüment Er olarak geçiyor ve bu ismin ise bir zamanlar Nazım Hikmet'in de senaryo yazarken kullandığı mahlasına ait olduğu söyleniyor. Evet, aşkın ve derin duyguların tarif edildiği Segah makamındaki bu şarkıyı aynı zamanda Nesin Sipahi de ilk kez taş plağı seslendirmiş. Böyle bir özelliği de var şarkının. Şimdi ise Asuman Aslım Görgün yorumuyla sizlerle buluşuyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ 2009 yılında seslendirmiş olduğu bir Teoman Alpay şarkısıyla konuğumuz oldu. Güftesi Senur Çelik imzalı Segah makamındaki bu şarkı aynı zamanda 1969 yapımı olan yönetmenliğini Necat Saydam'ın üstlendiği ve başrollerini Tanju Gürsu ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Buruk Acı filmine de adını vermişti. Evet, unutulmaz Yeşilçam şarkılarından birini dinledik. Şimdi yine çok özel bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak vereceğiz. Kemal Caner'in 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz Segah eserin güftesi ise Karacaoğlan'a ait. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş'ı ağırladık. Sanatçı Turhan Toper'in Segah türküsüyle bize seslendi. Bala çiçek açar bahar gelende, ne hoştur bu mevsim Gonca derende. Efendim, bahar kokulu bu şarkının ardından şimdi yine bir Yeşilçam şarkısını dinleyeceğiz. Yeşilçam şarkılarının kalbimizdeki yeri apayrı. Çünkü bizlere nostaljiyi buram buram yaşatan şarkılardan. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bir Mustafa Seyran bestesi. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Segah şarkıda Hamiye Turan ve Alper Diler bizlerle birlikte olacaklar. Bu sevilen şarkıyı ilk kez 1974 yılında Emel Sayın seslendirmiş. 1975 yılında ise Ahmet

musikisinin duayen sanatçılarından Mustafa Sayyaşar'ın yorumuyla özdeşleşmiş bir şarkıyı dinledik. Efendim bu şarkıyı sanatçı ilk kez 1967 yılında seslendirmiş, 1971 yılında yayınlanan plaklarda da yer almış. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun bir başka duayen sanatçısı Akif Özüşen yorumuyla sunduk sizlere bu sevilen eseri. Evet, birlikteliğimiz Segah makamındaki şarkıların ardından onun kardeş makamı olan Hüzzam makamındaki eserlerle devam ediyor. Rahmi Duman'ın güftesini kaleme aldığı bir İsmail Hakkı Nebiloğlu bestesinde İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunacağız sizlere. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. En nihayet anladım, yokmuş gören, hatta bilen. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Sana çiçek yolladım akasyalar açarken. Yesari Asım Arsoy'un Ölümsüz eserinde Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Hüzzam makamındaki bu şarkıyı sanatçı Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albüm serisinin 10. albümünde seslendirmiş. 1996 tarihli bu albümün müzik yönetmenliğini ise Çetin Körükçü üstlenmiş. Bu minik bilginin ardından yolculuğumuza bir başka sevilen Hüzzam eserle devam edeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın'ı konuk ediyoruz. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz eser çok sevilen bir Neveser Kökteş bestesi. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla, başımı göğsüne koysam beni okşar mısın?

Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Cavit Tanüre'nin 2005 yılında seslendirmiş olduğu Teoman Alpay bestesine kulak verdik. Hüzzam makamındaki bu hüzünlü şarkı, mevsim yaz da olsa bazı kalplerin hala baharda kaldığını bize hatırlattı. O yüzden diliyoruz ki sizin her mevsiminiz yaz kadar coşkulu, neşeli, sıcacık olsun değerli dostlarımız. Evet, birlikteliğimiz hareketli bir hüzzam türküyle devam edecek. Kadri Şençalar'ın güftesi Necdet Atılgan'a ait eserinde Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Ater bizlerle birlikteler. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Hareketli bir Füzem Türkü'de Tuğçe Pala'yı ağırladık. 2013 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim, bu güzel hareketli şarkının ardından ritmimizi yine düşüreceğiz ve Kürdi makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Turhan Taşan'ın güftesi Güleda Keleş'e ait olan Kürdi şarkısını Nazan Sıvacı yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçının yeni şarkıları TRT repertuarına kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarda 2015 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Aklıma aldın baştan, ben artık ben değilim. Yarı yolda bırakma, bir ömür seninleyim.

70'li yılların sevilen Yeşilçam filmlerinin yine en sevilen şarkılarından birini dinledik. Belgin Erol Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi eserini seslendirdi. Efendim dinlediğimiz bu şarkı 70'li yıllarda birçok Türk filminde kullanıldı demiştik. Bunlar arasında 1972 yapımı olan ve başrolünde Sadri Alışık'ın yer aldığı Afacan Harika Çocuk ve yine Fatma Girik ile Salih Güney'in başrollerini paylaştığı 1971 yapımı İki Ruhlu Kadın filmi yer alıyor. Bunun yanı sıra değerli sanatçı Emel Sayın da bu şarkıyı seslendirmiş. Aynı zamanda sanatçının 1972 yılında yayınlanan 45'lik plağında da bu sevilen şarkı yer almış. Aynı zamanda bu plakta Bilemezsin Ki, Kara Kara Gözler ve Ne Birleştik Ne Ayrıldık gibi sevilen şarkılar da yer alıyormuş. Evet, bu minik bilginin ardından şimdi yolculuğumuza günümüzün sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Özellikle 2000'li yıllarda çokça duyulan ve söylenen bir Zekai Tunca şarkısını dinleyeceğiz. Elif Güreşçi'nin de 2000 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz bu unutulmaz eserin sözleri ise Aşkın Tuna'nın kaleminden çıkmış. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Değerli sanatçı Nesin Sipahi, İsmet Nedim'in o çok sevilen unutulmaz eseriyle bize seslendi. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı sanatçı ilk kez 1968 yılında yayınlanan 45'lik planda seslendirmiş. Bu plan diğer yüzünde ise yine unutulmaz bir şarkı olan Agora Meyhanesi isimli eser yer alıyormuş. Evet, yine minik bilgimizi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi sanatçılarımız Faruk Salgar ve Esra İçöz bir Necdet Tokatlıoğlu bestesiyle konuğumuz oluyorlar. Deneyeceğimiz Muayyer Kürdi eserin güftesi ise Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda. Evet değerli dostlarımız, Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. Sanatçı 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetiminde Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği kayıtla konuğumuz oldu. Bir Selahattin İçli şarkısını dinledik beraberce. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ezgi Köker'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Sade isimli albümünde yer verdiği Amir Ateş bestesini dinliyoruz. Bu unutulmaz şarkının güftesi Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Kıymetli Geçmiş Zamanı Olur Ki programının dinleyicileri, bugün yine yaşamdan izler vardı şarkılarda. Ayrılıklar, hüsranlar, hayal kırıklıkları ya da tüm bunlara inat, sevdalar, neşeler, coşkular, umutlar, heyecanlar. Biz insana dair tüm duyguları şarkılarda yaşadık, şarkılarda paylaştık ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Yıldırım Gürses şarkısında Seva Şentürk ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.